chalaydi bag'rimni uyim yomg'ir yog'ar yo'llar issiz ketayapman yana sensiz xayolimda seni so'zlaring